Hey! Why no more? Why no more? Come on! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! I am a yo.